Kıyıda, kıyıda. Harıt, harıt. Kıyıda, kıyıda. Harıt, harıt. Kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara.